0: Radio
1: Sabiesia 95.3 FM. Ibo ibo ekene munu ibo nye boni onye nugu ndi mo ndi.